0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

Sizim şirkenin Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuva

Özen diye ağab getir Şoldasın sen bizim rahanda Hoca bir toru basallar manha Öte dayı